competition, just strictly dance.

Kids FM.

competition, just strictly dance. Dance FM.

Sound.

Kiss FM.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Keep it locked for Fresh Dance FM.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize geçmiştir.
0: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.

doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound

0: Reklam.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
4: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
3: It's Dance FM Morning. The best way to wake up. I said

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888. Keep it locked for Fresh Dance FM 104.7.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

Florinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: reklam.
1: Feed Sports Club hayatın nasıl podcast? Güçlü ol, feed sol, her an burada ol.
2: Hemen şimdi

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bir Mercedes hayali, artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Niyaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niyaris
5: Bank. The most. Why Dance FM?
6: Music is the answer.
5: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
6: Music is the answer.

FM.

0: nights of the summer. Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik para kasası 2799 lira 90 kuruştan başlayan fiyatlarla. Genç Yapı Market'le evinize
1: gençleştirin. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance

0: Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Haftanın ritmikste ben Aykut Balcı mikrofondayım. Perşembe gününde güzel bir öğleden sonrası yaşıyoruz. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Sky Newman'la devam ediyoruz şimdi. Lonely Girl.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

0: Aykut.
1: Lady Gaga konuğumuz oldu. The Dead Dance'le bize eşlik etti. Uzun zamandır playlistimizde yer alan hit parçalardan biri. Dance FM burası, Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Ben Aykut Balcı. Bu kez James Hype ve 7 Seconds bize eşlik ediyor.

0: performance. Get ready for one of the biggest nights of the summer.
1: Bu yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel, uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
2: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: with Aykut.
1: Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. J Balvin şimdi konuğumuz. Azul.
2: Me gusta

0: Aykut.
1: Leon'i dinledik. Don't worry ile bize eşlik etti. Dance FM'de konuğumuz oldu. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Bu kez Miguel Campbell'la devam ediyoruz. Chatting şimdi Dance

Corinium. Hot Mix. Hot Mix. Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Working.

0: Reklam.
1: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is the answer.

0: Aykut.
1: Justy, Jack Style, John'la birlikte Turn the Lights Off'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Hücül'la devam ediyoruz. Yanında Topic'le birlikte I Adore You şimdiden Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: Afternoon It Mix'te Dance FM'de Zara Larsson dinledik. Shakira ile birlikte Eurosummer'la bizimle buluştu. Bu kez King Promise'la devam ediyoruz. Mr. Eazi ile birlikte That Way Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Genç Yapı Market'te bu ay

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.

Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Tarihler 4 Haziran ve akşam saatlerine doğru ilerlediğimiz o dakikalarda yine yeniden buluştuk. Müzik dünyasından ve diğer dünyalardan birçok haberim var. Ben Ece Kanmaz. Sizlerle bu güzel Haziran akşamında en güzel konuları buluşturacağım tabii ki de. Ama öncesinde dünya müzikleri, dünya starları hepsi sizlerle bu frekansta.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8000

0: Secret. Top Secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Müzik dünyasının efsane isimlerinden Elton John'dan bir haberim var. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance'de devam ediyoruz. Yepyeni bir albümü tamamladığını açıkladı. Üstelik sanatçıya göre bu albüm kariyerinde daha önce yaptığı hiçbir işe benzemiyor. Toronto'da düzenlenen Glenn Gould Prize töreninde konuşan Elton John, yeni albümünün çok farklı ama aynı zamanda çok mutlu bir albüm olduğunu söyledi. Sanatçı bu projeye 2023 yılında büyük veda turnesi Farewell Yellow Brick Road sona erdikten sonra başladığını açıkladı. Hatırlarsanız Elton John geçtiğimiz yıllarda ciddi bir göz enfeksiyonu geçirmişti ve bir gözünde büyük ölçüde görme kaybı yaşadığını söylemişti. Sanatçı bu sürecin kendisi için oldukça zor geçtiğini söyledi. Uzun süre hiçbir şeyi rahat göremediğini, okuyamadığını ve izleyemediğini anlattı. Ancak Elton John'a göre yaşadığı bu zorluk müzik yapma şeklini tamamen değiştirmiş olabilir. Çünkü sanatçı yıllardır şarkılarını önce sözlere bakarak bestelerken bu kez farklı bir yöntem denediğini açıkladı. Yeni albümünde önce melodileri yazdığını, sözlerin ise daha sonra geldiğini söyledi. Ve bunu daha önce kariyerinde hiç yapmadığını özellikle vurguladı. 80 yaşındaki müzik ikonu yaşadığı görme problemlerinin ona adeta yeni bir yaratım kapısı açtığını düşünüyor. Elton John'un sözleriyle bu durum bana yazma tarzımı tamamen tersine çevirme şansı verdi dedi. Yani krizi fırsata dönüştürdü. Yeni albümün çıkış tarihi henüz açıklanmasa da sanatçının açıklamaları hayranları şimdiden heyecanlandırmış durumda. Gerçekten ürettikçe yaşayan bir efsane diyebiliriz. Elton John'dan bahsediyorum. Efsane şarkıları var. Bakalım bu sefer nasıl bir şey bizleri bekliyor. Birlikte dinleyeceğiz, göreceğiz. I wear Prada, Balenciaga.

0: elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Şimdi sizlerle çok ilginç bilgileri buluşturuyorum. Yapılmış tırnaklar artık eski moda kabul edilirken, yani bu takma tırnaklar, protezler falan filan, doğal tırnaklar yeniden trend haline geldi. Yani özümüze döndük. Araştırmaya göre ilk doğan kız çocuğu babasının kadın versiyonu olurmuş. Japonya'da çocuklar genellikle 10 yaşına kadar sınava girmez. Bu süreçte notlardan çok nezaket, saygı ve karakter gelişimine odaklanılırmış. Psikologlara göre korku filmi izledikten sonra kolayca uyuyabilen kişiler bazı psikopatik karakter özellikleriyle ilişkilendirilebilirmiş. Michael Jackson geçtiğimiz Mayıs ayında 2026'da küresel dijital sanatçı sıralamasında yeniden zirveye yerleşerek bir numara oldu. O da belgeseli sayesinde. Hawaii'de 10 yıl aradan sonra ilk kez nadir görülen mavi bir hibiskus çiçeği açmış. Araştırmalar kuş gözlemi yapan insanların daha güçlü bilişsel işlevlere sahip olabileceğini ve daha sağlıklı bir şekilde yaşlanma eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor. Basenleri daha geniş olan insanların vücutlarının kan şekeri seviyelerinin daha iyi dengeleyebilmesi sayesinde daha uzun yaşama ihtimaline sahip olduğu düşünülüyor. Araştırmalara göre insanların yaklaşık %80'i odalarını temizledikten sonra daha mutlu ve rahatlamış hissediyor. Başta isteksiz olsalar bile bu durum değişmiyor. Ortamın düzenlenmesi zihinsel olarak ferahlık sağlayarak ruh halini olumlu etkiliyor. Araştırmalara göre ilişkiye başlayan kişiler zamanla arkadaşlarından uzaklaşabiliyor. Elbet bunu herkes her ilişkisi olan yaşamıştır. İlk önceliği sonuçta sevgilisi, eşi oluyor. Yani buna da kızmamak gerekiyor. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance.

XFM.

0: nights of the summer.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Music is the answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
4: Spread the word.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ederken şimdi kulağa sahte gelen ama gerçekten gerçek olan istatistiklerden bahsedeceğim. Dünyada diş fırçasından daha fazla telefon varmış. İki bacağın varsa ortalama bir insandan daha fazla bacağın varmış. Her an gökyüzünde 1 milyondan fazla insan var. Dünyadaki tuvalet kağıdı üretimi için her gün 27 bin ağaç kesiliyor. Okyanuslardaki altın miktarı tüm insanlara kilolarca dağıtılabilecek kadar fazla. Bir insan hayatı boyunca ortalama dünyanın çevresini 3 kez dolaşacak kadar yürürmüş. Kanada'da dünyanın geri kalanından daha fazla göl var. Köpek balıkları dinozorlardan daha eskidir. Bu bilgileri eminim bir yerlerde çok da duymadığınızı düşünüyorum. O yüzden sizlerle buluşturmak istedim. Dance FM'de Secret Dance.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Tarihler 4 Haziran, Haziran'ı başlattık ve hızla da ilerliyoruz Haziran ayında. Umarım bu yaz herkesin dileği, isteği kabul olur. Şöyle güzelce bir dinlenir, güzelce bir tatil yaparsınız ya da çok çalışıp çok da güzel paralar kazanırsınız. Sağlıkla, keyifle, huzurla geçsin bu yaz diyelim. Koskoca 2026'nın ilk yarısındayız ve diğer yarısına da

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
3: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance devam ediyor. Şimdi bazen kötü haberler görüyoruz. Hep böyle haber deyince aklımıza kötü, olumsuz gelişmeler geliyor ama dünyada kimsenin konuşmadığı iyi haberler de var. Hollanda, demans hastaları için bakıcıların komşu ve esnaf gibi davrandığı özel bir köy kurdu. Güney Kore, kadınların gece daha güvenli yolculuk etmesi

ailesi 120 yıl sonra atalarından alınan toprakları geri kazandı. 80 yıldan fazla çalıştırılan kurtarılmış bir fil ilk kez özgürce yere uzandı. Bilim insanları nesli tükenmek üzere olan deniz kaplumbağalarının popülasyonunun arttığını açıkladı. Japonya'da trenlerin gecikmesi için şirketler resmi özür belgesi veriyor. Türkiye'de sahipsiz hayvanlar için gönüllüler tarafından yeni yaşam alanları kuruluyor. İşte bunlar dünyadan güzel haberlerdi. Sizlerle buluşturmak istedim. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Drake hayranlarını şaşırttı. Kanadalı rap yıldızı aynı anda tam 3 yeni albüm yayınladı. Iceman, Habibti ve Maid of Honor. Sürpriz çıkış Drake'in devam eden Iceman canlı yayın serisinin 4. bölümünde duyuruldu. Yayında yeni albümlere ait müzik videoları da ilk kez gösterildi. Toronto'da çekilen kliplerde komedyen Shane Gillis, DJ Academics ve Drake'in oğlu Adonis de kısa görünümler yaptı. 3 albümde de dikkat çeken isimler yer alıyor. Projelerde Features, X-Ray ve 21 Savage gibi isimler konuk sanatçı olarak bulunuyor. Prodüksiyon tarafında Ice Boy Ayda, Overcast ve Riot gibi önemli yapımcılar görev aldı. Albüm kapakları da sosyal medyada gündem oldu. Maid of Honor kapağında Drake'in annesinin gençlik fotoğrafı yer alırken Iceman kapağında Michael Jackson'ı anımsatan taşlı bir eldiven dikkat çekiyor. Habibti ise yüzü bantlarla kapatılmış gizemli bir kadın fotoğrafıyla yayınlandı. Bu üçleme Drake'in 2023 tarihli For All The Dogs albümünden sonraki ilk solo projeleri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca sanatçının Kendrick Lamar'la yaşadığı büyük rap rekabetinin ardından yayınladığı ilk solo çalışmalar arasında yer alıyor. Sonunda kendine geldi Drake.

Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. The voice, the sound, the soul.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in bugünlük sonuna geldik. Sizleri dünya starları, dünya müzikleriyle baş başa bırakıyorum. Bu trafik saatinde lütfen gözünüz yolda, elleriniz direksiyonda. Kulağınızda Dance FM'de olsun. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın.

FM.

0: boy, I'ma get you real good, and I betcha.
1: Don't go away. We'll be right back after this.
2: Reklam.
3: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın. Sonra

muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

want to hear.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

misiniz? Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın. Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın. Sonra

0: Emre Aydın. 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
1: Bu kez pek bir afili yalnızlık. Aldatan bir kadın kadar düşman.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her an burada ol.
3: Hemen şimdi aramıza katıl.

nights of the summer. Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Trance FM breaks all the rules.
1: Music.
2: Disco X on

0: Reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta adanın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi.

elektrik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. The voice, the sound, the soul.

Sound.

0: reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın. Sonra aniden 2000'lere

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 7575. Music is the answer. That's why we are growing bigger every day. Dance FM. Spread the word.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın.

0: SFM breaks all the rules.
1: Music.
2: Demon, you don't.

FM.

Working.

step by step. Won't you give me that step by step?

FM.

sound with you. Dance FM.